0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırıp nasıl akım kapıcı ki akı sizi. Bela kıda hap çay koş bu kırıbı da çöpki. Haydi kırıp haydi.
2: La bela kırıbı hani mi hap çay. Kırıbı hani gıhı gıhı.
3: La ya kırıbı la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şlon

Dunaj, kurdu Kurdistan'ı era. Uşme forte nu, eşek ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gellek, bükev nevi dozeda. Uan doza tabernedin. Zilan, eri zilan.

0: Merhaba
1: Bekri.
0: Selamun aleyküm abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyara. Kule bile sakın kapıca içeceğim kusisi. Bile kadar hafif çay hoş bu kirli bende çöpki. Haydi bir kirim haydi.
2: La bile kirli ma hafif Kalesi mi gıhı gıhı
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunur

var ya buraya mı? Yani yok da. Ooo şu fakire kodeyim ha. Ey benim bu gördün ha ya eyvah burasıya buraya mı? Haber bu kadın karın bere bacarı bizine azmana uyan jidakil harf tabaki arge. Tafağım kır. Na. Na ya bu fağım ne kır? Avna tuhazeyi mala mı harap ki? Ya bu susuk. Ve kamile bu tafine hatta azvi kerim fa'am kırım dedim. Az kurbana tamam.

Gören azim alem harab. Ey dil bera gerdan latif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana hafif. Veyran azim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran azim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim alim xirab. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alim xirab.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiyo gele farra ezbe strani juan ra

0: rouge, l'enfant rouge. Mon bonheur.
1: Erkek gibi konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

0: gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim alem harap. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim alem harap. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim alem harap. Gelek sutim girim kebap, girye bimin sedreng kırap, ya leyteni kunru turab, veyran ezim alem harap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim alem harap. Behiş girim zülfe tureş, biski siyah behnat hoş, ey doktore çapik bimeş, veyran ezim alem harap. Bi keyf girim zülfe tureş, biski siyah zülfe tkamer, eşka muhubet amin liser, veyran ezim alem harap. Sutum breştim bi hesab, li pirsi bu girme kebap, girye bimin sedreng azap, veyran ezim alem harap. Sübhan ji şahe bitini, hale giri hala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veyran ezim alem harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veyran ezim alem harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çenteyi.